0: Radyo Dertimendis Exclusive.
1: Etav Dertimans, Sraşvitsa da Erce, Usmen Davgiş Debi, Kartul Simgerebze.

0: Radio Derdimendi's Exclusive.
1: Kats ya, katsuri, supara, supuruli, maçari, maçuruli.